Havada yer bilini budak. Suda yer bilini soyit. Konide düğü darım. Lansı gil ödme deyem. Yer atmıştan ağıma. Muzika men gibi sağda. Meyme yer gidesi. Yine itkisi içmez.